Gönlümün cennet bahçeye kadar geniş. Acılarla yer bu sesi de diye sevişiriz. Ve yalnızlık sanatın ustasıyız. Çok şükür. Lokmadır, hükkadır, eyvallah ya serinliğimiz. Yormadık aklımızı samanlı kaybalık için. Bilen bilir hangi bağlarda nasıl dedindiğimiz. Ruhumuzda gıda hüzünler toplamak için. Neşemizde ağlar efkarımızda tüter gölgemiz. Halimizde bir yeşil kefen bezimizde hüzün. Sevince sevdamızda, susunca nazarımızda yanar. Şarabımız, keyfimiz, iki gözümüzde hüzün.